0: Evet, kayıtlar.
1: Şu sayfayı çekmeyen bir sayfa sayfa şimdi hep uğraştırıştı sayfa.